0: Bankonuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bank'ının 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın M tanışanıdır.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 77 222 0000 www.kaspak.az. Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik yetti faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

oynadı yaşıl çemende dalgalar. Bu dağ çiçekle oynadı deniz o mavi gözüdü çaştı tufanlar.

0: Şimdi de yeri kalır. Hemşe başımı dar yanda. Sen yadıma düşürsen.
1: Yakın hemşe de söğürsen ben.
0: Yok, söğmürem. O sizinle gelen arvat kimdi?
1: O? He, o benim yoldaşımdı.
0: Yoldaşın? Yani arvadın de.
1: Yok, benim arvadım yoktu. Evlenmemiş ha.
0: Burada indi adamlar öz arvatlarına yoldaş değiller axı. Boy, kimi gözlüysen, çay soğudu ki, otur, otur.
2: Yok Yakup,
1: ben birazdan yığıncağa gideceğim.
3: Yakup gedir. Bu aralık Yaşar'ın institut yoldaşları Toğrul ve Tanya arkadan Yaşar'ı sesleyerek içeri girirler.
4: Yaşar, Yaşar!
5: Ah, Toğrul!
4: Ah, hala yatmamış ha?
5: Yatabilirim şeyi.
4: Ha, indik yatabilmiyordun, bar işliydi. Yaşar!
5: He?
4: O kız harda olur.
5: Hansı kız?
4: O şehirde dilinden düşmedi. Yakuttu, Zümrüttü, nedir? O ki bir yolda vurup başını yarmıştın ha!
3: Yakup çay getirir ve Yaşar'ın boş stakanını aparmak istiyor.
1: Benim için biraz aç çıktı Yakup.
3: Yakup gelir.
4: Aa, Yakup?
6: Ne güzel kızdır. Olmaya sen dediğin kız ile budur.
1: Güzel değil.
4: Sen ölesen hiç o boyda zarafat yoktur. Bu kızı ben alacağım. ne? Gerek hani olmuyor. Gör alırdın ya yok.
6: Menene bak.
4: Ne zaman ana bak. Daha ikimiz de bir keremli alabilmelim ki. Yine sen beni sevmeseydin.
6: Kimdir o seni seven?
3: İmam Yarın bayırdan sesi gelir.
4: Müsret değil ki bu saat adamlar yığılacaklar. Kağız mağazını da yığıştır.
7: Adamlar çoktan çayırlanmışı tepededirler.
6: Biz bayırda dayanmışız. Tez kurtar.
4: Tez. Ben de bayırda dayanmışım. Taniye'ni gözden koyma olmaz. Da tez ol.
1: Bu saat.
7: Kardeş oğlum. Ver kağızları, ben götürürüm.
1: Yok dayı, yok. Bu kağızları özümden ayrı salabilmərəm. Her ne var, proyekt ve başka hesaplar hamısı bu fakkadadır. Bunlar düzeltmek için 4 yıl işlemişim. Bu çiğitti, her şey kurtardı getdi. Sonra ne ben bir iş görebilirim, ne de heç kez.
7: Böyle değil.
1: Bəli.
7: Onda başına dönün, onları bəs saxla. Allah eləməsin, itər elər, peşmançılıq olar. Kardeş oğlu.
1: Bəli.
7: Bir məni başa sal görün. Siz burada nə işlər görəcəksiniz?
1: Dayı, bizdən 3 kənd aşağıda, Alakəndin solunda geniş bir şorluq başlayır. 1500-lərlə bu geniş düzən, otsuz, ədəbsiz, faydasız yatıb qalmışdır. Bu gəlişdən bizim məqsədimiz, o yaramaz düzü işə salmaqdır.
7: O düzəndə şey əvvəl...

0: bunlarla gel. Bana bak, uzun danışma. Bu saat adam gönder, Çınar kendin üstünde şu şalvanları dağlasınlar, atsınlar çaya, burada tutar. Tan yani.
1: Tan ya kentliler ne sene boğazlardır. İşleme istemiyorum. Adamı görende başlayırlar, çörek ne oldu, kent ne oldu, çay ne oldu, pul ne oldu. Gördüm iş yolukluyor, koydum kaçtım. O yana arvattır, biraz kanallar.
0: Bugün de pul gelmezse işler yaman olacak.
1: Sen ölmeyesin.

0: Ben ona çarem nedir? İşi yarımçı koya bilmem ki.
1: Afara bilmezsiniz. Yani onsuz.
0: Ya, hamçanın kağıtlarındadır.
1: Sırama cümmene değil. Dayı, isteyirem o çağızları da yandırın. Özümü de bir yolluk atım çaya.
0: Nece kağızlar yandırın? O bir terdi vurar geçmeyin de. Kağızları ondan almak lazımdır. Ben gelirim dayı.
2: İmam Yar kağızları dinamiti kurdalayır. Bayırdan ses gelir. İmam Yar çekilir. Yaşar gelir.
1: Geldin kardeş oğlu. Torun seherden buradaydı. He. Ele bu saat gitti.
3: Ne dedi?
1: Geldi. O çağızları hazırlasın. Üzünü köçüreceğim.
3: Ne için?
1: Ne bileyim valla. Onu özünüz bilersiniz. Değil. Belki o biri işleri de özüm aparmalı oldum. Değil. Daha seni işe bırakmak istemirler.
3: Heh. Cehennemek. Odur hamso papkadadır. Gelsin aparsın.
1: Değil. Sabrile halva bişer. Ey korasandan. Beslesen atla sola. Tut yarabbim ben. Bu kazadır. Hamının başına gelebilir.
3: Vallahi dayı sen de olmasan lah bağrım çatlar.
1: Hiç doğru değil. Pamuk bitmiş. Profesörü çağırmak lazımdır.
3: Cehennem olsun hams.
1: Çoğu değil. Loğma ki var olmadır. Onda ki sen iş başın değildin. Günde hamsı senin yanındaydı. Bu dünyanın işi beledir ha. Bir yere benim doğma kardeşim.